0: bir bara halada bayramlar bilen tebrikleymen ve uzak ömür, müstahkem sağlık, ailenlerge baht ve bereketleymen. Sağ salamat bulup gelesi yıl derçenlerini yine bayramlarda tebrikleşmenge, tebrikleniş sizlerge nasibi roza eylesin deyip sözümünü muhtasar kılaman.
1: Ezgu tilekleriniz için çeksiz minnetdarçılık bildiremiz.
2: Сіздер Қазақ радиосынан өзбек тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.

Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi dasturimiz orqali 9-may g'alaba kunining ma'naviy va tarixiy ahamiyatiga yana bir bor to'xtaldik. Bu sana har birimizni tinchlikning qadriga yetishgan, vatanga muhabbat va sadoqat bilan yashashga undaydi. Yurtimizda tinchlik va osoyishtalik doimo hukm surishini tilab qolamiz. Shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Efirga tayyorlagan Shohmurod Mullayxon